Anacığım. Ah anacığım. Yüreğim yanıyor anacığım. Senin şefkatli ellerini saçımda hissetmek isterdim. Ama yoksun ki. Çünkü ben

Oh. Kafama vuruyorsun. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya... Ya acıyor ha. E gülüm acaba bir çay demlesen? Benim elim kırık mı? Yok elim sağlam. Ben yap. Eh peki.